son eski Lohan'ın linki zannetebilirsin. Links, links ağız yanabilirsin.